0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: İyidaz dostlar, hayatta kızı huakaylar köp. Kulakka çalengen geblerden hem birik ağız geblaşı otamız. Bana dostlar, biz Özbek halkımız gidiyorum sodda değildi. Mehman dost, adam akın. Hanıdanınızge mehman kese dost müsen, düşman müsen demesen dasrın yazarımız. Topkan tükenimiz dasrın yap gelemiz. 5 minit ötar etmez, Çin'i çayınakta 95 çay bilen ikide piyele kirip geledi. Özbeklerde Urfa odada göre 3 Mart'ta üydegaz kaytarıp çayda birincisini öze oladı, ikincisini mehman gibi verirdi. Rusya'dan giyen mehman gibi tuşlarda çay uzatsa, düşünmeken Rus mehman ne mi diyelim ki? Vot hitri Özbek. Svoy piyalışka tırra splasın ol. Moy niye diras ne splasın duyarım çıkaram. Elbette bizim mehman dostluğumuz kadar dostlar. Bir günü men kışlağımıza ötüp getirsem bir kalhoz reisi azalarını yığva sökü yaptı. Oy kuzun da açval. Hey paktakallar. Seller yerge kanakangi göngsol yapsallar. Ana o koşunik kalhozdaki brigadalarda gördün mü? Kanakangi acayip göngsol iş yaptı. Ular da yerge solukken göngünün acayipliğini yakşını görüp adamda yegiz kip gitti dedi karayın. O masam göngü diyem yegiz geliydi ben. Yedi kişine bollar hakkında bir kağız yap. Bir kişine bolla varken sal topalancı rakıyken. Ders peytin nukul topalan doşa bollaklarken. Yonda otururken bollarımdan buksuğunu otururken. Olda otururken bollar tip otururken. Hatta ki domlasını hem sen sınıf yapırken. Hey domla, bol ders tüge tanapske çıkamız. Hooo derken. Domlasın cehle çıkıp manaka keçe oşa asılıp keken para oz yine vurguldum. Üyünge varıp 30 Mart'ta men domlamdı sen sınıf yapırmayım andıp yazıp gelesen yok aldıptı. Hali bala üyge varıp 30 Mart'ta yazıp sel kıtmırra balayken neme gendi 30 Mart'ta 50 Mart'ta buzayan bulu uğradıp 50 Mart'ta yazıp ertes günü domlasını kursatken eken domla körüp. Hey maladies, seni akılın kirip kaptı yu. 30 Mart'ta desem 50 Mart'ta yazıp gelsen dese hali bala neme diyarmış. Seni bir huzan kımak şiddim dedi gene.
0: Hangama? Ustaları.
2: Aziz dostlar, men ko'proq maqollar tarjima qilishga harakat qilaman ko'proq. Shulardan bir ikki og'iz gapirib beraman. Mana o'zbek xalq maqollaridan it yotish, mirza turish degan maqol shunday qilib tarjima qilinar ekan, sabaka lejit mirza stay deb qo'yasiz. Ol tovog'im, ber tovog'im, ushol tarilka, pashol tarilka. Oshing halol bo'lsa ko'chada ich. Tvoy blyuda halal, na ulisa pe bemalal deb qo'yasiz. Ona yurting omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas. Если твой родной земля аман, у тебя лицо никогда не будет somon deb qo'yarkansiz. Mana bir gap bor, molim ovqat yeyapti, ko'sh qatirmayapti degan so'zni shunday qilib tarjima qildik. Мой корова кушает, кушает, почему-то тапочки не возвращает. Bir to'rtlik. Qo'l sinar, oyoq sinar. Goho idish tavoq sinar. Bizning uyimiz juda ham baland. Ko'zingga qara ey farzand degan to'rtligi shunday deb tarjima qildik. Перелом, перелом. Высокий стоит наш дом. Если оттуда упасть, прямо банися попасть деп қояс. Хунажин көзіні сүзмесе бұқа ипін үзмейді. Бұл өзіміз заманауи мақалалардан. Хунажин деген сөз тәржімасы қиын екен, тахминан біз гунажин деп ойладық. Гунажин с глазами не моргает, бұқа к нему не шагает деп
0: қояс. Хангама устары.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

bir kaleydi bag'rimni uy. Yomg'ir yog'ar yo'llar issiz, ketayapman yana sensiz, hayalimda seni, so'zlaring

0: Esa çolam ilahi amin. 10 kun tunmasam bir yağmur yağsın deb duo qilib uyga kelsalar, kampir ham yuguruvchi. Qalaysiz chol, nima bo'ldi? Halimaxon qizimiz qalay ekan. Salimaxon qalay desi cholam. Qizlaring zo'r kampir. Yağmur yağsa Halima, yağmasa Saliminasini ko'rdi deyin.
1: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'na.
1: Hangama ustaları.
2: Yani külgü uygatıcı külgüler var eken. Külgü uygatıcı külgüler. Bazı insanlar külade o şey. O yüzden bir külası da ki hala adam külü oturken eşit var onunla karama külü uğraz. Mesela bazı bunlar var şuna külü. Haa! Dip külade. Bu oldu. Kavallıcı mı oturur orada? Yani kızı yap yap kavallıcı. Haa! Tamam. Bazı bunlar var. Dip külade. Hani o külgülü görgen ne geçse külü.
0: Hangama ustaları.
2: Ben yakında bazarda yürüpmen, maşına bazarda yürüpmen, balans atadığınca ekip kaldım da. O yeni tanıp kalışıp hamması ergaş yürüştüm ben ya, muhlisler. Hacı yürüyken ne derken, ne yaparırken, kanakı külgü bölerken, hafta okuru belermekin, kanı halatan çıkıp ederdi, hamması küzet yürüştü yani. Bir bu tamaşada yani yürüştü kolası. Hani balon pırışı aldı ki, ülkeler bu balonlar satıladı mı? Satıladı. Bizde kereski, Nexia'nın balonundan kereski, okey yumuşakıdan, zordan var. Siz için dedim, mene dedi. Rahmet, bunun durağı dedi, aldık. Aslında Hacı Bey'e bitti iltimas vardı. Hensin, kendisi de kaçan dedi. Niye bu kadar dedi? Çünkü bu saflar reklamı böyle atmaz. Hani kaçan boş biliyor musun dedim. Üç günden gel, kendisi yok dedim. İltimas bitti, bilet taşıp geçsiniz dedi. Bitti, bilet taşıp geçeyim ben gel dedi. Mehmet, ülke dedim, sen koçuda balon kotar yürümüşsen ko dedim. Ha doğru, ama benim köşede bilet götürüyorum değil mi ben kodum? Ben bazarga geldim, balon bazarga. Ha selam dedim, o şey kasaya borasan dedim. Balon bozsa alamam dedim, hazır balon bozmasa amaz değil mi? Ha selam bilet bozsa alasan bozmaz ki doğrasan dedim. Desem adamla turban kalıp tasın, ne oldu olsa teşkil mi? Bitti, ne oldu, cancar buldu mu? İyi, hoş bu yıka. Ne yaptınız mı yette? Yerteki parmakçıydık. Yine bu yüzü korup kalamaz. Bitti yengesi tayeti vereyim. Bitti yengesi tayeti vereyim dedi. Her tarafta yengesi tayeti verdim. Amaz kulüp karıya çoğruldu. Bazarda kim kop? Bekar çıkıp adaşı yürüyen kop. Ulus geldi, ulus geldi. Adam toplanıp gitti. O zaman hatırlanıp kaldı. Milisenderle çürür. Ne bakayım oldu ben ta. Teşli mi? Dudu, karın yine bir tas kırk gülü. Hacı Eke, huzuruma geçmeye kaldım. Ben yaptı yenge sayeti vereyim dedi. Hadi keşke gelin. Hey ülke, ne bakayım ben iş buyuruyorsan sen dedi. Ben sana iş buyurmayıp ben ki dedim. Sen de meşgul etsin o zaman betesin. Ha biz arabada dedi. Arabayı torta olur ülke dedim. İyi dedi. Karın hakikaten harbittik yapımız kırk gülü bizi.
0: Hangama ustaları.

0: Corner.
1: Ben Zoa. Asıl Zoa'da. Asıl Zoa'da iki için nime gideriz ki bormadi?
2: Az yine mazam yok idi. O şenge boramı kaldım.
1: Hazır yakşı mısın?
2: Yakşı rahmat.
1: O'zimchi bir kun yo'q bo'lganingga hamma seni so'radi.
2: Voy bu, bir kunga ye, amana bugun keldim-ku. Ha, kecha falsafadan qaysi mavzuni o'tdilar?
1: Hech qanaqa mavzu o'tmadi, shunchaki savol-javob bo'ldi.
2: Qanaqa savol-javob?
1: Oddiy, mantiqiy savol-javob. Kelsangga ham o'sha savollardan bittasini beraman. Topolmaymikinsan?
2: Mayli, qani berchi.
1: Xo'p, agar eshakka oldiga bir chelak suv bilan bir chelak aroq qo'ysang, u qaysi birini ichadi?
2: Eshakmi? Albatta, suv ichadi-da.
1: Nega endi aynan suvi?
2: Chunki u eshak. Shuning uchun ham aroq bilan suv farqiga bormi? Aroqni zo'rligi aqli yetmagani uchun ham suv ichib qo'yadi.
1: Ha, to'g'ri topding. Bilasanmi, kecha dars tugashidan oldin domlamiz sessiyadan oldin savollaringiz bo'lsa berib olinglar degandilar. Botir qanaqa savol berdi degan?
2: Xo'sh, qanaqa savol ekan?
1: Domla, o'zi bizni nechinchi kursda o'rgatyapmiz deydi.
2: Voy, tenti, hali ham bilmaskan shuni.
1: O'zi ham 8 yildan beri kursdan kursga qolib o'qigandan keyin qattan ham bilsin, bechora.
0: 2

0: yangi maqsadlar tomon. Kuzgi marralarni biz bilan zabt et. Yurtimizda kuz.
1: Endi sevmaganda ketganing

0: ilgich.
1: Xotin eriga: "Hamma erkaklar iflos."
2: "Men hammi?"
1: "Ha? Ura! Erkakman, erkakman, erkakman!"
3: Yummy, yummy, yummy.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari,
1: bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

ikkita qiz suhbatlashyapti. Janub tomonlarda dam olib kelding deb eshitdim. Qalay bo'ldi? Deyarli har kuni yomg'ir yog'di. Baribir qizaribsan-ku. Bu quyoshdan emas, bu zang.

0: Radio Marquez.
1: Can, ben seni dün yaşı göremem.
2: Yok, ben sizni dım dım dım dım yaxshi ko'raman.

mayli qo'ng'iroq qil. Yo'q, yoniga bor. Shirin so'zlaringni ayamasin xor. U sening bir og'iz suhbatingga zor. Onangdan bir bor xabar olib qo'y.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayva. Shayba. Kelin tarif var mısınız?
3: Kalesiz asal.
2: Uyey! Yok bre, ana aksini canlarım, ben aksini canlar. Halbuki, ne ben desem eken? Çetel kino aktriselerin özü bu kaldıyız Meksikalike.
3: Kaysınızı?
2: Bu olup ötüyor yakında yalgan asiresi de degen.
3: Haa!
2: O işe teleseriyeldaki Paola'nın özü sizi.
3: Özüm ben.
2: Özü siz.
3: Özüm ben.
2: Haa. Fakat az yine yemlengensiz halas. Paola'nın yem, rasa yemlegende şuna kovuk olar. Ha bak koydu bir şekilde. Yok yok yok yok. Siz Paola'mez siz peri. Siz Paola'nın sinlisi. Güzel, mihriban Paulina siz. Paulina! Didin!
3: Gürümüte! Pipip! Kenin bitti nasıl kem?
2: Ne mekem mekem peri?
3: Bizi toyumuzu ötküdüş versin.
2: Ölmeyin! Diliniz yaşakar peri! Bularak alın
3: ben! Kenin hemen aldı da hazır menge zek sürgün takasız.
2: Alın ki tıllı üzüldü ya! Ne yapsınız gerçi? Bakılaşka tıkılsın. Karap koyun lan.
3: Oy hemen karap durup da takayım.
2: İyi
3: bu ne kalayım?
2: Ya.
3: Ha?
2: Siz beni saddarlığından faydalanıyorsunuz.
3: Ha?
2: Takayım takayım yorgancı. Benden aldın bana üzüklerini kim kadar koydu sizge?
3: Hazır abi tekem taktı.
2: Ha pari. Siz beni ki meşeyde yanmı reşk otuda yanıp küysen, basın deyip eteyle bir çizden toku belki yapmışsın.
3: Ana bile sekanı toyum kaçan yürü uğramam hikmette girme akırım.
2: Ya.
3: Su olaç.
2: Pari. Siz hapa bulmayın. Siz de esrap eveyle geldim için bana şimdi yürüpsiz. Hala kuda halası ha. 45 yaşınız geçe bana şimdi güzel bulup açılıp saçılıp oynayıp külüp yürü uğrasız canım.
3: Kegin çi kegin.
2: Ha kegin bunge könüküp getersiniz. Odan bolası hamı yok ki könük geldi.
4: Hangi ama? Ustaları.

0: hangoma ustalari.
1: Bizni uyda janjal yo'q. Bizni uyda janjal yo'q. Kelinizga aytganman, ishdan charchab kelsam o'ynab kutib olgin deyman. Qovog'ingni uyib yurma. Bir joying og'risa ham basharangni buzib, xo'jayin, nima betim og'riyapti deyman. Kulib turib, xo'jayin, mashetim og'riyapti desang, shart o'zim tuzatib qo'yaman deyman. İşte çarçak gibi işte kovar olmazsam keliniz eşik açadı. Oynayıp durup. Kelin edersin. Yakşı geldiniz mi? Kelp ettiniz yakşı mı? Sümkezi verin. Kırın deyiz.
2: Bana kıraman rahmat. O senin yakşı mısın lan? Bana hiç kim soramadı mı?
1: Yok hiç kim soramadı. Kırın. Bolla kıram. Oh! Adam geldi lan. Adam geldi lan. Adam geldi. Adam engelim okul değilsin. Aşk yapıldı. Hadi verin bana alayım. Rahmat size. Rahmat size.
2: Uyduğu oturamız. Bana sırf normalde oturursa. Bizim bunu oturmayız. Uyduğu oturursak ama oyna oturamız. Ha? Avukat yiyemiz oynayıp. Çoy içemiz. Çumulamız. Aynısı onda kulay.
1: En dakşatı uyudu cancel bu meyit. Kiçkine kızım yığılıp yap kaladı. Adı. Adı. Atam bana işkeletimi yap koydu. Uyuyun. Uyuyun.
2: Oğlum çakırma Şerzat. Kanı bak ki. Sonra kul yapam. Nege senin urdun? Nege senin işkeletini koydun?
1: Bana sanga. Bana sanga sen. Urmana da. Urmana da.
2: Yığılı yaptı oyunu yaptı. Yığılıkan adam oynayanı korgan mısın lan?
1: Ana bizga borsalaring ko'rasizlar. Eng dahshat to'yga mehmon kelsa, o'ylab ko'ring. Mehmon to'yga aytgani keladimi, adashib kelib qoladimi? Farqi yo'q. Eshitqonroq bo'lsa bo'ldi. Bolalar xuddi qardoshini yo'qotib qo'ygandek qiyichuq chiqdi. Oh, mehmon keldi, mehmon keldi, mehmon.
2: Mehmon hayron. Bola bolay bunaqasini ko'rmaganda.
1: Unisha mayli o'ylab ko'ring. Begona erkakka oldiga xotin o'ynab chiqib qolsa ya? Keling mehmon.
3: Xush kelibsiz mehmon. Kim kerak? Sherali akamlar? Hozir xo'jayin chiqing, mehmon keldilar.
2: Mehmon hayron, bu arz suyga keldim, jinnixonaga keldim deb.
1: Ulus yetmaganda biz kiryapmiz. O, Behbol. Xush kelibsiz, Behbol. Qani kirib, Behbol. Behbol ham uyga kirib, arzi holini aytib, qaytib ketyapti.
2: Bo'pti bo'lmasa, biz tomonlarga ham o'tarsizlar deb.
4: Hangoma ustalari.